0: soruyor. Sen böyle merkezi falan senin apol kaptın.
1: I'm seeing local cops in the air, 2245. Analyst 217, go ahead, Brandon, 217.
0: Engine 217, Kingsland, Hopkins is closed, Flutter.